0: Evet, aynı işte tanışıyorum.
1: Calling you tonight?
0: Just checking to see if you're still pending.
1: Temporary, thank you.